0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
1: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

0: Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo

0: Spor Ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo.

Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda, harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

Radyo Tokat yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Altın Taş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Radyotokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var.

0: Perşembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159 A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

ruhumu. Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden bu dünyada da o dünyada da beni bırakma. Bırakma beni. Beni.

0: Pezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: Galaxy Altın Taş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Canlı yayında. Burası Radyo Tokat.
2: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Radyotok hattı reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228 77 60.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

Radyo Tokat, yenilenen program ve programcıları ve profesyonel haber merkeziyle 24 saat canlı yayında. Burası Radyo Tokat.

0: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Yenilenen web sitemiz yayında. radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228-77-60.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
1: 92.0 Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: 92.0 Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 228-77-60.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.
1: Ah sen, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

Radyo Tokat 92. Seni serinletecek her şey burada. Canla, kıpırda, kıpırda. Harekete geç. Gün boyunca en iyi şarkılar. Kendini müziğin ritmine bırak. Bazen bir duygu seli, bazen bir kıpırtının habercisi. Burası Radyo Tokat.

0: Galaxy Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
1: Tüm zamanların en iyi şarkıları bu frekansta. 92.0 Radyo Tokat.

0: bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Tokat.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

Elif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356-229-9090, 0542-604-9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Bir adım attım suya, dondu ayaklarım. Aksilik bu ya.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

0: değil.
1: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TELMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Yenilenen web sitemiz yayında.
4: Yenilenen web sitemiz yayında.
3: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
5: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81. Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
6: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.
7: Kamu spotu.
8: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu spotu.
9: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
10: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.
0: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
11: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
12: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisler modern pentatlon şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
12: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
12: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
11: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
3: Yenilenen web sitemiz yayında.
4: Yenilenen web sitemiz yayında.
3: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
4: Online olarak dinleyebilirsiniz.
3: radyotokat.com.tr.
4: radyotokat.com.tr.
5: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Valike.

0: kebap, domatesli, yoğurtlu, beyti, Ali Nazik, çökertme kebap, kuzu şiş, et şiş, tavuk şiş, kilis kebap, saç tava, pirzola, kiremit beyti, kiremit köfte, Diyarbakır tepsi kebap, lahmacun ve pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
2: Spor.
11: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhanka.

0: görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhanfelek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
5: Yenilenen web sitemiz yayında.
6: Yenilenen web sitemiz yayında.
5: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
7: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide Çeşit.

0: Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı.
2: Spor.
11: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr. radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
2: Spor.
11: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
10: Haber.
4: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
2: Spor.
11: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
3: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81. Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan, Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
2: Spor.
11: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi, Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
2: Spor.
11: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr.
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.
3: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş, en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.
2: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81. Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
2: Spor.
11: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
10: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi, Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
0: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi, Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
14: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi, Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
13: Online olarak dinleyebilirsiniz.
12: radyotokat.com.tr.
13: radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacakları müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlar.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
3: Yenilenen web sitemiz yayında.
4: Yenilenen web sitemiz yayında.
3: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
4: Online olarak dinleyebilirsiniz.
3: radyotokat.com.tr.
4: radyotokat.com.tr.
5: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres Novada AVM arkası Tokat.
0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
6: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
7: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
8: Kamu spotu.
9: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kamu spotu.
10: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.
11: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
2: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
3: Yenilenen web sitemiz yayında.
4: Yenilenen web sitemiz yayında.
3: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
4: Online olarak dinleyebilirsiniz.
3: radyotokat.com.tr.
4: radyotokat.com.tr.
5: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı...

0: Tatlımız Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, kebapli, yoğurtlu, beyti, Ali Nazik, çökertme kebap, kuzu şiş, et şiş, tavuk şiş, kilis kebap, saç tava, pirzola, kiremit beyti, kiremit köfte, Diyarbakır tepsi kebap, lahmacun ve pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı, güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
5: Kamu spotu.
9: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Kamu spotu.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı.
2: Spor.
11: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
11: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
10: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.
12: Yenilenen web sitemiz yayında.
13: Yenilenen web sitemiz yayında.
12: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Online olarak dinleyebilirsiniz. radyotokat.com.tr radyotokat.com.tr.
0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, domatesli, yoğurtlu, beyti, Ali Nazik, çökertme kebap, kuzu şiş, et şiş, tavuk şiş, kilis kebap, saç tava, pirzola, kiremit beyti, kiremit köfte, Diyarbakır tepsi kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
2: Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.
4: Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
5: Kamu spotu.
6: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
7: Bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.
8: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır.
1: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
3: Tokat için birlik zamanı. Güçlü ataya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı.
1: Spor.
0: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi, Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynula'yı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Perşembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: KKB'ler.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Nasıl?

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

0: Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynula'yı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti.
4: Spor.
3: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
5: Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osmanpaşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

0: Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.
1: Spor ayakkabının öncüsü Stil Spor Bay Altuntaş en son çeşitleri ve markalarıyla sezonu açtı. Sezonun son model terlik ve spor ayakkabıları Stil Spor Bay Altuntaş'ta. Gazi Osman Paşa Bulvarı Özel İdare İş Hanı girişi Tokat. Toptan ve perakende satışlar, bol çeşit, ucuz fiyat politikasıyla halkımızın hizmetindeyiz.

0: Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 05 81.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen gidilmesi zor yolda kalacağız.

Tundra ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar: 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Yo, kızlar bunu hak etmiyoruz.

0: Yıprandık, yıprandık.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

0: Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.
1: Aynı ben mi uyandım bugün?

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kiloyla 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz. Dostlarımız. Sevdiklerimiz. Yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

0: Biz fotojenik.
1: Yenilenen web sitemiz yayında.
2: Yenilenen web sitemiz yayında.
1: radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz.
2: Online olarak dinleyebilirsiniz.
1: radyotokat.com.tr.
3: Kağıda duvara

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat. Much not wrong.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezarif asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezarif asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 90 90, 0542 604 96 90.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol 44 Taksim A Taşhan Karşısı Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Morphe.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz. Ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Kamu spotu.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Ayakkabının adresi Altuntaş Ayakkabı. Dededen toruna ayakkabıcı Gazi Osman Paşa Caddesi Taşan Karşısı. Ucuz, kalite, moda.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

lira. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalip Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalip Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacakları müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeni Yol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası, Tokat.

Pembe Kundura 2. şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 3434.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

Yenilenen web sitemiz yayında. Radyotokat.com.tr adresinden online olarak dinleyebilirsiniz. Radyotokat.com.tr.

Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetleriyle hizmetinizde. Tokat'ta sözde değil, özde ve de közde Güneydoğu mutfağı Öz Diyarbakır sofrası. İddia ediyoruz, net söylüyoruz. Tokat'ta bizden iyisi yok. Değerli müşterilerimizin yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Nefis ve lezzetli yemek çeşitlerimizi tattığınızda asla vazgeçemeyeceğiniz, fiyatların çok cazip olduğunu gördüğünüzde şaşırıp kalacağınız restoranımıza sizleri davet ediyoruz. İskender, Adana, Urfa, Vali Kebap, Domatesli, Yoğurtlu, Beyti, Ali Nazik, Çökertme Kebap, Kuzu Şiş, Et Şiş, Tavuk Şiş, Kilis Kebap, Saç Tava, Pirzola, Kiremit Beyti, Kiremit Köfte, Diyarbakır Tepsi Kebap, Lahmacun ve Pide çeşitleri. Künefe, kadayıf ve her sabah çorba çeşitlerini sizlerin damak tadına sunuyoruz. Öz Diyarbakır sofrası eşsiz lezzetlerle hizmetinizde. Adres: Novada AVM arkası Tokat.

Kundura ikinci şubesini açtı. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Emniyet Müdürlüğü karşısı, Özel İdare İşhanı girişi Tokat. Bol çeşit, ucuz fiyat, üstün kalite, her marka spor ayakkabı. Pembe Kundura, spor ayakkabının öncüsü.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.

yarım asırlık tecrübe artık Tokat'ta. Fezalif Asansör olarak bakım, montaj, revizyon ve teknik servis uygun fiyatlarla sizin hizmetinizdeyiz. Fezalif Asansör. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Fatih Caddesi, numara 159A. Telefonlar 0356 229 9090, 0542 604 9690.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bebek ve hasta bezi alacaklara müjde. Hasta bezlerinde dünya markalarıyla hizmetinizdeyiz. Jumpet, Sleepy, ProSafe, Evoni, Tena ürünlerinde uygun fiyatlar. Bebek bezlerinde Molfix, Sleepy markalarında uygun fiyatlarla satış yapmaktayız. Bitmedi. Daha uygun ve kaliteli bebek bezlerimiz kilo ile 100 liradan satılmaktadır. Meydan Yeniyol, 44 Taksim A, Taşhan Karşısı, Tokat. Telefon 0536 790 34 34.

Radyo Tokat, Ömer Faruk Altuntaş'ın siz kıymetli Tokatlılara armağanıdır. Sizin de Radyo Tokat'ta reklamınız olsun mu? Arayın, görüşelim. 0532 313 0581.

Tokat için birlik zamanı. Güçlü adaya, bilgili kadroya destek. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Günaydın Altuntaş.